0: Ela.
1: Haydi, ışığa sen de ısıcağın işte o. Leyla bir şey değil. Opal, Noy, Barel ve Eden.